0: Kimsesizlerin kimsesizliğim. Kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım. Yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim. Dertliyim. Aşıkların aşkıyım. Aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.
1: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

bir sevda yaşadık yıllarca senle. Unutmak kolay değil, kalbimi dinle. Seni içimden atmak istesem bile, özleminle yaşamaya ben alışırım. Yokluğunla yaşamaya ben alışırım.

Lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer börekçisi, lezzetin en çıtır hali.

0: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
1: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: de reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir arada.

0: araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişi.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kız

0: 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla. Yusuf Usta, özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın. 0545 636 31 27. 0545 636 31 27. Yusuf Usta, lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Antalya seferini yapan Boeing 777 uçağı Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaşırken sağ kanadı radar anten direğine temas etti. 267 yolcu güvenli tahliye edildi. Hafif yaralı bir yolcunun durumu iyi. Bakan Gürlek, beyaz et sektöründe rekabeti ihlal eden 13 şirkete kayyum atandığını, 32 şüpheliye gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyon 8 ilde eş zamanlı yapıldı. Piyasa düzeni ve tüketici hakları korunuyor. Trabzon'da koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçisi yavrusu nadir olarak yerleşim alanına inerek karayolunda görüntülendi. Vatandaşlar cep telefonuyla kaydederken keçi bir süre dolaşıp gözden kayboldu. İktidar medyasının emekli maaşlarına zam haberi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bakan Mehmet Şimşek zam kararının meclise bağlı olduğunu belirterek enerji desteklerinde adil dağıtım gerektiğini vurguladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda usulsüzlük ve kamu zararı tespit edildi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: 2026 Dünya Kupası A grubunda Güney Kore, Beşiktaş'ta Hyeongju-hun golüyle Çekya'yı 2-1 yenerek 3 puan aldı. Meksika'da ilk maçını kazandı. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk sonrası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kingsley Coman ve Leroy Sané transfer gündeminde yer alıyor. Coman, Al Nassr'dan ayrılmayı düşünüyor. Beşiktaş Gayin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 5. maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yenerek finale yükseldi.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 27 kuruştan, gram altınsa 6371 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olurken iç kesimlerde yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Doğu Karadeniz'in Gümüşhane hariç diğer bölgelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 23 derece. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.

0: reklamlar.
1: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube, Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi, lezzetin en çıtır hali. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5 102.5

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Antalya seferini yapan Boeing 777 uçağı Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaşırken sağ kanadı radar anten direğine temas etti. 267 yolcu güvenli tahliye edildi, hafif yaralı bir yolcunun durumu iyi. Bakan Gürlek, beyaz et sektöründe rekabeti ihlal eden 13 şirkete kayyum atandığını, 32 şüpheliye gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyon 8 ilde eş zamanlı yapıldı, piyasa düzeni ve tüketici hakları korunuyor. Trabzon'da koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçisi yavrusu nadir olarak yerleşim alanına inerek karayolunda görüntülendi. Vatandaşlar cep telefonuyla kaydederken keçi bir süre dolaşıp gözden kayboldu. İktidar medyasının emekli maaşlarına zam haberi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bakan Mehmet Şimşek zam kararının meclise bağlı olduğunu belirterek enerji desteklerinde adil dağıtım gerektiğini vurguladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda usulsüzlük ve kamu zararı tespit edildi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: 2026 Dünya Kupası A grubunda Güney Kore, Beşiktaşlı Hyeongju Hong golüyle Çekya'yı 2-1 yenerek 3 puan aldı. Meksika'da ilk maçını kazandı. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk sonrası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kingsley Coman ve Leroy Sané transfer gündeminde yer alıyor. Coman, Al Nassr'dan ayrılmayı düşünüyor. Beşiktaş Gayin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 5. maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yenerek finale yükseldi.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 27 kuruştan, gram altınsa 6371 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olurken iç kesimlerde yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Doğu Karadeniz'in Gümüşhane hariç diğer bölgelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 23 derece. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla özel günlerinize lezzet katıyoruz.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol, iletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: öncesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında usulsüzlükler, kamu zararı ve örgütlü suçlamalar araştırılıyor. Ali Mahir Başarır ve

0: helikopter kazası dosyasında yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Soruşturma 8 yıl sürdü, bilirkişi keşifleri yapıldı, 20 şüpheli hakkında yeniden inceleme başladı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan reklamlar yayımlayan 6 vize aracılık firmasının reklamlarını 3 aya kadar tedbiren durdurdu. İnceleme tamamlandığında nihai karar verilecek, denetimler aralıksız sürecek.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
0: Spor. Brezilyalı hakem Wilton Sampaio, 2026 Dünya Kupası açılış maçında 3 kırmızı kart göstererek maçın seyrini etkiledi ve oyuncuların tepkisini çekti. Juventus yönetiminde değişiklik yaşandı. Damien Comolli başkanlıktan ayrıldı. Giovanni Carnevali genel müdür olarak atandı. Kulüp resmi açıklamayla bu gelişmeyi duyurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası, Mexico City stadında Meksika ile Güney Afrika açılış maçı öncesi görkemli törenle başladı. Şarkıcılar, konserler ve görsel şölen izleyicileri büyüledi.
1: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
2: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 27 kuruştan, gram altınsa 6371 lira 12 kuruştan işlem görüyor.
2: Finans.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olurken iç kesimlerde yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Doğu Karadeniz'in Gümüşhane hariç diğer bölgelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 23 derece. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlit ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127 0545 636 3127 Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Matematik öğretmeni Mustafa Güler, Netranspot for London X'in izinsiz görüntü kullanımı nedeniyle açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Netranspot for London X'in Güler'e 1 milyon 950 bin lira tazminat ödemesini hükmetti. Faizle miktar 4 milyon liraya yaklaşabilir. Hakimler ve Savcılar Kurulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik'i Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atadı. Ayrıca Ömer Örücü ve Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İBB davası sanığı Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltında kötü muamele iddiası üzerine soruşturma başlattı. Mülkiye ve polis müfettişleri konuyu şeffafça araştırıyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan tartışmalarını eleştirerek Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e uzlaşı çağrısı yaptı, ayrışmanın toplumsal ve siyasal istikrarı tehlikeye attığını vurguladı. E-Devlet, kira sözleşmelerine hata düzeltme ve

0: sunar. Spor. Brezilyalı hakem Milton Sampaio, 2026 Dünya Kupası açılış maçında 3 kırmızı kart göstererek maçın seyrini etkiledi ve oyuncuların tepkisini çekti. Juventus yönetiminde değişiklik yaşandı. Damien Comolli başkanlıktan ayrıldı. Giovanni Carnevali genel müdür olarak atandı. Kulüp resmi açıklamayla bu gelişmeyi duyurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası Mexico City Stadında Meksika ile Güney Afrika açılış maçı öncesi görkemli törenle başladı. Şarkıcılar, konserler ve görsel şölen izleyicileri büyüledi.
1: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
2: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 27 kuruştan, gram altınsa 6371 lira 12 kuruştan işlem görüyor.
2: Finans.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olurken iç kesimlerde yer yer çok bulutlu geçecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'in Gümüşhane hariç kalan kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece, hava parçalı bulutlu olacak. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece, hava parçalı bulutlu seyredecek. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 23 derece, hava çoğunlukla bulutlu olacak. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 25 derece, hafif yağmurlu sağanaklar bekleniyor. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber, Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
5: Reklamları dinlediniz.

rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksımdaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün, çok uzaklarda olsan da yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Hasan Usta'nın yeri.

0: Aslan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: Patlamış.
1: Şimdi reklamlar.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 5761. 0362 5

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

ateşi çiğner gibi dudaklarımda. Bir ömrü harcadım yokluğunda. Hangi gönül çeker böylesine nöbeti? Hangi yürek taşır böylesine hasreti? İşte, işte aşkın tam saati. İşte çıldırma vaktim. Ben artık biletimi kestim. Sana geliyorum, sana geliyorum. Ayrılığın kemiklerini kıra kıra, gecenin karanlığını yara yara, yıllanmış yaraları

Esti mi deli esmeli rüzgar, yağdı mı deli yağmalı yağmur, sevdi mi deli sevmeli yürek, öyle korkak, öyle ürkek sevmek neye yarar? Yeter artık, yeter. Bu aşkı celadı insanlar, aşkı tanısın, aşkı bilsinler. Bir adam, bir aşık nasıl severmiş görsünler. Aç kollarını, aç. Sana geliyorum, sana geliyorum.

0: bütün saatlerimi sana kurdum. Bundan böyle bütün sofralarımı dizlerinde yaşamak istiyorum artık. Dizlerinde yaşamak istiyorum. Bugüne dek yaşayamadıklarımı. Bugüne dek hiç yaşayamadıklarımı.
1: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
0: Radyo Moda.

Bakıyorum da şunlara şaşıyorum. Canım sıkılıyor Allah canımaz. Zengin babaları sayesinde lüks arabalarla gündelik sevgili değiştiren, aşkı ve sevdayı iki öpücük zannedenlere kızıyor. Kızdığım gibi de acıyorum. Bana ne diyemiyorum işte. Takıyorum kafama, bölüyorum uykularımı. Çünkü bu gençlik bizi anlat diyorsun ya ikide bir. Yaralı yüreğimle yaralamak istemezdim seni. Ama sevda ne demek? Ama gönül ne demek? Vefa ne demek? Ve ben seni nasıl sevmişim? Vay, vay ki vay, vay. Ben insanların toprakla haşır neşir olduğu, çocuklarına helal lokma için terlerini toprağa akıtan, eli nasırlı mı nasırlı, yüzü güneş yanı, gönlü ezelden yanık, güneşin toprakla

Anam, anam abdestsiz göğsünü vermemiş bana. Ola ki Allah'a, ola ki vatana ve ola ki sevdiklerine ihanet eder diye. Anamın ak ve helal sütünden midir nedir? Vefasızlığın vesi yoktur kitabımızda. Hele güzelim sevdiğini yarı yolda bırakmak, nankörlüğün ve namertliğin en adisi budur işte. Gönül dersen gönül, yürek dersen yürek, aşk dersen aşk, bırak duygularını yüreğime, yüreğimde bul kendini.

Onlar ki sevdiklerine gün gibi, güneş gibi sadık, kardelen çiçekleri kadar sabırlı. Ki onlarda iffet, ki onlarda edep. Onlar sevdiler mi başka severler güzelim. 21. asırda ne Karacaoğlan'ı, ne Köroğlu'nu, ne de Ferhat'ı aratır yiğitlerimiz. Gönül, gönül bu yar.

pes etmek mi asla? Ve yiğitliğin kitabı yazılmaz gülüm. Yiğitlik yürekte saklı, yiğitlik gönülde gizlidir. Yiğitlik sadece bilekte değil.

Bizi farklı kılan bu düşüncemiz, bu gönlümüz. Çünkü biz sevdiğimizi iki öpücük niyetine değil, Allah'ın bir emanet kuşu bilip bir ömür boyu aynı yastıkta bir ömür

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin helikopter kazasında ölümüyle ilgili soruşturma dosyası Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara'ya gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de CHP'yi aksiyon filmi izler gibi izlediğini belirterek, partiyi siyasi parti değil dövüş kulübü olarak nitelendirdi ve muhalefetin anarşi yöntemlerini eleştirdi. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik 128 milyar dolar kampanyasındaki eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında olmadığını belirterek tazminat kararını onadı. Albayrak'ın avukatı, iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu, disipline sevk ettiği Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliğini düşürdü. TBMM sitesinde isimleri kaldırıldı. Disiplinsizlik devam ederse yeni ihraçlar gündemde olabilir. E-Devlet, kira sözleşmelerine hata düzeltme ve güncelleme fonksiyonu ekledi. Tarafların onayıyla 15 gün içinde maddi yanlışlıklar giderilebilecek. Güncellemeler sözleşme süresince yapılabilecek, ek protokol düzenlenecek.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: 2026 Dünya Kupası açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yendi. Güney Kore, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Maçta 3 kırmızı kart çıktı, rekorlar kırıldı. Euro Cup yönetimi 2026-27 sezonu için Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom'a 5 yıllık lisans verdi. Tofaş ise 1 yıllık katılım hakkı kazandı. Fenerbahçe yönetimi 15 Haziran'da teknik direktör ve transferleri görüşmek üzere kritik toplantı yapacak. Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi, görev dağılımı yapılacak.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 27 kuruştan, gram altınsa 6360 lira 97 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olurken iç kesimlerde yer yer çok bulutlu geçecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'in Gümüşhane hariç diğer bölgelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece, hava parçalı bulutlu olacak. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece, hava çoğunlukla bulutlu seyredecek. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 23 derece, hava çoğunlukla bulutlu olacak. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 25 derece, hafif yağmur.

Dardayım, yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak.

0: de günler geçmezdi, içime sancı doğur.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı,

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşinden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur

lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri. Nişan.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 yol. İletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim. Sen yalansın. Hayatın yalan. Hayatın yalan.

Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

Palazalım felek benden öcün almış. Anam anam anam anam anlayamadım ay ay ay ay ay ay ay. Valla dertleri başıma tac eyledim gene kimseye yaranamadım anam anam anam.

Azrail canım almaya gelmiş, veremiyorum. Anam anam anam anam anam anam anam ay ay ay ay. Ah ana canım çok yanıyor. Anam canım çok yanıyor, duramıyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

şiir okumalı insan Ahmet Arif'ten. Ve ışıklar sönmeden terk etmeli bu kenti. Munzur üşümeli gözlerinde, düzgün baba semaha durmalı teninde. Ve ana Fatma usulca gülümsemeli. Bakma bana sevdim, bakma derinden. Dersim gibidir yüreğim, ayazdır üşürsün. Ve ben gidiyorum, topladım acıları valize dizdim. Çünkü bu kentin sokakları ne artık seni kokar oldu, ne de Munzur sevgili, ne artık seni kokar oldu.

0: kimsin?
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

Ben seni çok büyük sevdim, kimseden de saklamadım.

ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle.

aşkınla alay etme. Çık git artık dünyamdan. Bir daha gel.

Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

çiçeğim. Bazen korkutuyor bu aşk beni. Dizlerimin bağı çözülüyor resmen. Bir ayrılık şarkısı dinlerken bile üzülürsen eğer, yakarım bu şehir yeniden, yaktıranlar utansın. Bari sen anla beni, gözümden akan yaşa. Bu dünyayı yakabilirim. Sana açtım gönlümü.